0: Udur. Bu.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nermelerdi. Öten iller nermelerdi.

0: Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: sayesinde mobil tatbikde Sima'nın biznes imzasını Cemi 1 DG elde edin.
1: Premium Residence Cypress sayesinde Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredit ile telefon 077 722

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse ise al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin

0: Volkart Banko Bako ASCM Asustor. Banko Bako 18.05.2005 tarihli 247 numaralı lisansiyel faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Artık Astıbe'nin yeni mobil tedbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Astıbe, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radyo. Hamısı bir tedbikde bir tokunuş uzaklığında. Bunun için mobil cihazlar...

0: Ali menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.

yaşıl saplaktan tutup göy boyunuz yerlenirdi. Gün vurdukça karalır, şişirdi, tellenirdi. Göy boyunuzun içinde oturmuştu üç nohut. Üçü de bir biçimde, üç kardeş.

köhne tanış, köhne şehir. Dinleyerem sırdaş kimin her küçeni akşam seher. Mehmanına kucak açan Bakım heyan şehrim sen. Sevenleri kovuşturan Bakım liman şehrim.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.